Temperatura 20'dan 30 Celsius gradusqa çeyin ısıq, sıdırım cel jürüt. Qomalda gün bulutlu bolup, azıraq jağan jayt. Temperatura 28'den 42 Celsius gradusqa çeyin ısıq, çıqış tündükten 4-5 bal şamal çıqat. Turpanda gün bürkük, temperatura 32'den 44 Celsius gradusqa çeyin ısıq, batıştan 3-4 bal şamal çıqat. Korlada azıraq jağan jayt artınan bürkülüt. Temperatura 25'ten 33 Celsius gradusqa çeyin sıdırım cel jürüt. Aksu'da gün bürkük, temperatura 23'ten 35 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım cel jürüt. Artışta gün bürkük, temperatura 21'den 36 Celsius çeyin ısıq sıdırım cel jürüt. Qashqarda gün bürkülüp, artınan azıraq jağan jayt. Temperatura 23'ten 35 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım cel jürüt. Xotende gün bulutlu bolup, artınan bürkülüt. Temperatura 24'ten 34 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım cel jürüt. Joğorda varayınan malımat ıqtuğunuzdar. Bügünkü jağınlıktar beruvi söz ayaldamasına jetti. Uqqanıñızdarga rahmat. Bul jolku beruvizdeki makalalardı oturgondor Begimat Ahmat, Mambet Turdu Apış, Abdü Mejit Musa. Dektorloru Mamet Törö Mamet Tursun, Aklay Mukash. Baklochu Begimat Ahmat. Redaktorloru Kaşkarbay Turdalı, Gülkada Akın. Jooptu redaktoru Alanur Musa. Dağda köp mazmun dardıkkuñızdar jeyi körüñizdör gelse, Solution Abonenter Terminalın tüşürüp alsañızdar bolot.

0: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuj olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Hurmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötögüz.

Şinjang Radyo Televizyon Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.
1: Атактуу кишилердин аңгемеси. Эми назарыңыздарда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxwanın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televizyası Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın menüs sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

200 bin yuan girişi girgizuğunu boca moldoğdu. Uzuntan beri jergilikti tüştük Amerika ak pıravını satıp alğan sodagere şüyücü mınday dedi. Bul jerdin şordu suusunda mineral zattar molu bağılğan su çayanının ösü doğru layıktu, yettu, tattu, bütün jıt jok, damdu, serpilgiştü bolup bazardın moyundosuna iyi boldu. Bilugo karaganda bu yıl kıştaktın bazarga salınuğunun joğuru belesi mezgilinde karma alıp bazarga salıngan su çayanı bir günde bir tonnağa jetken. Alar jergilikteki soda saray, tanda bazarı, ayıl çarba tüşümdörü bazarı, azık tülük tükündörün kamdağandan tışkarı dağı Börtala şarı, Alato şarı qatarlı aylanadakı odan şarlarga çeyin satkan. Tüşümdörü kamdo ajatı kanaattandır albağın. Azır, Qaşınbulaq kıştağındakı Tüştük Amerika Akpıravını bakmacılık jalpı gülümü 450 mo olup, jıldık kesip jalpı tüşüm narkı 2 milyon 800 min yuanğa çetkin. Qaşınbulaq kıştağı partiya yaçaykasının şujisi Majun mınday dedi. Biz şordu jer kesibinin gömüskü güçün ulanduğu terengde kazıp, bakmacılık teknikasın ulanduğu kıldaştırıp, bakmacılıkta başkaruğunu kalıptaştırıp, satu ujoldorun genirtip, boş kalgan jerlerde baylık kaylandırıp, özgücü kesiplerde gölümdöştürüp, kalıqtın girişesin arttıruğunu daimde ulaştırabız. Kıştaktağı sayakatçılardın Tüştük Amerika Akpıravını bağıp karmo şattığın tüyünü rayonun kurup, aylı kıştak sayakatçılığının önügüsünü türtkü boluğunu plandağan.

Soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmilip, katta jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın menüs sikonot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın menüs sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamasızlar ve urmatlı qarmandar. Qutman tağınızlar menen.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir günlük berüülerin jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüra tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, körtügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuc olu casalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Geçmiş çarı örgünün ülgü görsötü bağçasın qurup, jağından 12,000 tüpten aşuğun barın örgün tikti. Bojomoldogo qaraganda, bıyıl oksalar ayılının geçmiş uçu örük tüşüm mölçörü 40 tonnağa jetip, oşol jerdeki diqandardın kireşesin boljol menen 300,000 yuandan aşırat eken.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgaktör ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı veriler jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın menüs sükunut içinde joopun bilip, ahbarat malumatların uşundan eyle yalasız.